La puan a puan alto. Ahir la marjana lun. Mirmili rong pipi kilun. Birta ke long ne durmi anime la bang solun, arjek long tanglo. Adun chualun arjek tha. Jiten terang la pen mirmili rong pipi atum kilun alun. La bang solun la ke. Lekha la marjana lun. Alun alam the. Kedo kedam chiritu. Totang te arjek sinang la bang so alun.